0: Olur.
1: Savurusu yapıyorsun.
0: Olur.
2: Making a border here, traffic.
3: Audi 42, 4 minutes.
2: Okay.